0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Münire Kara.
1: Bir daha alabilir miyim ismi?
2: Münire Kara.
1: Münire, değil mi?
2: Evet.
1: Ay ne kadar edebi bir isim Münire. Ne demekti Münire'nin anlamı ne?
2: Işıklatma, aydınlatıcı diyor.
1: Ha, güzelmiş. Nereden arıyoruz Münire Hanım?
2: Gaziantep.
1: Aa, çok güzel valla. Haydi bakalım şimdi bugün kötü geçen ilk buluşmaları anlatıyoruz. Sizde var herhalde bir şey ki aradınız.
2: Vallahi oğlum 10 yaşındaydım. Hiç unutamadığım bir şey. Erkek kardeşimi sırtıma aldım böyle suyun içinde iki direğin üstünde geçirirken. Halamın oğlun babam halamın oğlunu oğlunun kardeşini benim erkek kardeşimi öptürmüş. O da bana kem biçermiş. Yani şey yaparmış, intikam almaya.
1: Neyin intikamı ama? Niye? Halan oğlu niye sevmiyor seni?
2: Halam oğlu sevmemek değil. Halamın oğlunun kız kardeşini babam erkek kardeşimi öptürüyor.
1: Öptürüyor mu?
2: Evet.
1: O ne demek ya?
2: Ya öptürüyor. O da benden intikam almak için tam çocuk sırtımda iki direkten geçtiğim yerde benden babamdan intikam almak için beni orada yakalıyor. Ben de seni öpeceğim diyor. Ben çocuğu sırtımdan atamıyorum. Ben kendime müdahale edemiyorum. Orada unutamadığım konu o hocam.
1: Anladım. Bu olay yaşandığında 10 yaşındaydım diyorsun değil mi?
2: 10 yaşındayım, 64 yaşındayım şu an.
1: Çocukmuşsun zaten. O da senin kuzenin günün sonunda.
2: Günün sonunda ama işte unutamadım. Orada dağda kaldım. Çocuk sırtımda. Bıraksam arıga düşecek.
1: Yani resmen bugünün konu başlığı seni 54 sene öncesine götürdü ha Münire abla.
2: Evet.
1: Vay
2: evet,
1: be.
2: Evet.
1: Anılar.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Can canlı yayında en iyiler.
1: Can can ay başıma geleni bir bilsen. Arkadaşımın öve öve bitiremediği kişiyle ilk buluşmada arkadaşımın bütün sırlarını bana oturup anlatmıştı diye Gamze mesaj yollamış. Aracı olan kişiyi mi kesti sana? Ana! Hiç mi yolluyor da taktik bilmiyorsun? 2008 yılında Almanya'da 17 yaşımın verdiği heyecanla bir flörtüm olsun istiyordum ve arkadaş aracılığıyla biriyle buluştum. Buluşmaya geç geldi ve durmadan sıkıcı bir şekilde sadece Almanca konuşan ve sonunda da cüzdanını unuttuğunu, hesabı bana ödetti ve ben o buluşmadan sonra bu çocukla iki dünya bir araya gelse asla bir daha buluşmam dedim. Meğerse o zaman o çocuğun hep Türk kızlarıyla kötü anıları olduğu için beni de işte böyle türlü taktikler, teknikler yapmış, denemiş ve sonuç 2008'den beri beraberiz. 2017'de evlendik. İki küçük kızımız var. İyi ki dediğim, çok sevdiğim bir ailem var. Ne güzel. Nida yazmış. Yani ilk buluşmanın berbat geçmesine çok takılmayın diyorsun özetle. Sonrası Allah kerim.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Birçok dinleyicimden Doğan Can zorlamayalım istersen konuyu mu değiştirsen temalı mesajlar gördüm. Arkadaşlar ben bu konuyu işlemediysem belki 20 kere işlemişimdir. Dolayısıyla sorun konuda değil. Birileri vesile olmuştur, birileriyle denk düşeceğinizi düşünmüştür. Hadi bir buluşun bir kahve için demiştir ama o buluşma istediğiniz gibi gitmemiştir. Artık son yıllarda sosyal mecralarda birileriyle yazışmışsınızdır, buluşmaya gitmişsinizdir. Ama yazdığıyla işte buluştuğunuzdaki o gerçek hali eş çıkmamıştır. Hani uslup olarak baktığınızda saçma sapan bir şey yapmıştır, saçma sapan bir şey söylemiştir. Mesela benim aklımda kalan en son konuştuklarımızdan bir tanesi bir hanımefendi yayına bağlandı. İşte ilk buluşma, işte internette tanışmışlar, buluşmaya gitmişler. Kız da öyle enerji almamış, ayıp olmasın diye sohbet etmişler, yemeklerini yemişler, efendi gibi kalkmışlar. Kız da dürüst bir şekilde demiş ki ya ben devam edemeyeceğim bu iletişime, ne olur kusuruma bakma, yolun açık olsun demiş. Hesabı da çocuk ödemiş. Ve sonrasında kız bunu söyledi diye çocuk demiş ki tamam madem öyle o zaman uyduruyorum. 4200 TL hesap ödemiştik, 200'ü hadi neyse yüzünü ben şey yapayım dert değil de bana 2000 lira IBAN'ıma yolluyorsun o zaman demiş. Gibi.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Alo?
2: Evet. Buraya odaklan artık. Günaydın. Telefonu kulağa al. Araç kitiyle konuşma. Telefonu yok, kulağa al direkt.
1: Hemen sağa çekip dörtlü yapıyorum.
2: Tamam. Tik tak tik tak. Evet. Arayacak olanlardan ricam telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın. Günaydın. İsim nedir?
1: Ha, merhaba, Özlem ben.
2: Hoş geldin Özlem. Nereden arıyorsun?
1: Mersin'den arıyorum.
2: Güzel. Hava nasıl? Yanıyor değil mi Mersin?
1: 55 derece şu anda. Çok sıcak.
2: İnanılmaz ya. Vallahi fena.
1: Arabada klima bile yetmiyor daha önce o kadar fena.
2: Hakikaten soğutmuyor o gibi havalarda gerçekten klima.
1: Mümkün değil. Mümkün değil. O kadar kötü ki yapacak bir şey yok. Ama
2: hadi bakalım. Bu ışıltılı hayatı siz seçtiniz. Mersin güzel
1: aynen.
2: Memleket. Peki Özlem, nedir senin başına gelen, anlat.
1: Evet, şöyle bir şey. Sosyal medyadan biriyle tanıştım. Hilton'un kafesinde kahve içmeye sözleştik. Gittik. Adam çok beğendi beni. Şirket sahibi kendileri. Ben de hemşireyim. Gittik oturduk. Bir kahvemiz uzadı. Biz 7 saat oturmuşuz. Birkaç hafta geçti. Sonra yemek yiyelim dedi. Okey, yemeğe gittik. Yemekte kahve içmedik, kalktık. Dedi ki bana kahveye gidebilir miyiz? Olur dedim. Ama amacı anladım tabii ki ben.
2: Yani.
1: Gittik.
2: Tamam.
1: Kahve nerede, cezve nerede, hiçbir şey bilmiyor. Neyse aradık ben kahveyi yaptım.
2: Bir dakika. Evine davet etti kahve içelim diye ama kahve nerede, cezve nerede haberi yok.
1: Aynen öyle.
2: Çünkü o ev aslında.
1: Yok, kendinin. Kendinin ama evde hiç kalmıyor, sürekli şirket sahibi olduğu için dışarılarda. Kızlarının resmi falan var.
2: Aynen.
1: Yok gerçekten kendi evi. Kızlarının resmi falan vardı, çocuklarıyla ilgili şeyler vardı.
2: Boşanmış bir adam bu.
1: Aynen. Evet. Eşinden ayrılmış.
2: Emin miyiz?
1: Eminim.
2: İyi hadi.
1: Çünkü onu tanıdığım birileri de var, o yüzden. Ondan sonra ben kahveyi içtim, dedim ki çok teşekkür ederim, ben gidiyorum. Nasıl yani dedi, kaldı böyle. Dedim kahveyi çağırdın. Hatta sen de yapmadın, ben yaptım. İçtik, gidiyorum, teşekkür ederim dedi. Kaldı böyle. Ama ya falan böyle, bunun için mi? Dedim ya, ne işi çağırmıştın ki, kahve dedin, hiç kahve içtik. Yemekten sonra onu da içebilirdik dedi. Kaldı adam, anladı ki ben o değilim. Bir daha aramadı beni.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Mizgin'i tanıyan dinleyicilerim vardır. Benim çok eski kıdemli dinleyicilerimden. Çok güzel sesi vardır. Ama öncesinde gelelim konumuza. Sen neyi çok isterdin?
2: Ya az önce Merve Öz Bey çalınca aklıma geldi aslında. Çocukluktan beri koyu bir yıldız tipi hayranıyım. Ben müzikle uğraşan bir insanım biliyorsun. Hep hayatımda insanlara konser verdim. Hayatım boyunca hep istediğim şeydir. Yıldız Tilbe konserine gitmek. Yıldız Tilbe'yle bizzat tanışabilmek. Evet.
1: Ama şey genelde tabii böyle İstanbul'da falan çok konser oluyor da sen Aydın'dasın değil mi?
2: Aydın'a pek gelmiyor ya. Genelde hani en yakın olarak geldiği konum İzmir, Çeşme tarafları falan. Hani oraya da ben gidemiyorum.
1: Bir şey diyeceğim. Eğer böyle hani atıyorum senin bir şekilde gidebileceğin bir tarihte yakın illerde bir şey olursa bana haber ver, ben organize ederim o konserimiz gün.
2: Ciddi misin?
1: Kız ne ki sanki. Aşk olsun. Vallahi atıyorum mesela diyelim 2 hafta sonra İzmir'de varmış daha önce diye bana haber ver, ben organize edeyim yani, ne güzel olur. Senin de hayalin gerçek olsun.
2: Ya çok mutlu olurum.
1: Aşk olsun. Evet Mizgin, bu kolay, onu hallederiz. Şimdi gelelim işin daha zor kısmına. Bize bir şarkı söylemen lazım.
2: Bize bir şarkı söylemen lazım.
1: Hazırlamış. Sen zaten hazırlıklısındır kesin.
2: Hazırlıklıyım da ya. Ben şunda çok karar veremiyorum. Sanat müziğimi okuyayım. Türkümü okuyayım.
1: Türkü oku. Türkü istedi canım. Hadi bir türkü gelsin.
2: Fark ediyor mu acaba böyle...
1: Kız oku artık bir şey hadi.
2: Allah'ım ya,
1: fark etmez. Ne istiyorsan oku, fark etmez.
2: Ay Allah'ım.
1: Bir dakika yok. Dur. Doğru, unuttum ben onu. Mizgin ne yaptı o çocukla, nasıl devam ediyor mu yazmışlar bak.
2: Valla çocukla bilmiyorum Doğancan abi ya, çok.
1: Allah Allah. Dedikodu
2: evet,
1: var.
2: Allah Allah duyalım.
1: Ne oldu, bir evlilik durumu falan olacaktı?
2: Ya abi şöyle her şey var, evi bile var, her şeyimiz var. Sırf sadece bir işte çalışamadığı için, çalışamamak da değil aslında, iş yok. Görme engelli olduğu için insanların hani çok fazla ön yargısı oluyor bizlere karşı.
1: Ama şey yani bu yüzden iletişiminiz kopmadı değil mi? Hani...
2: Ya iletişimimiz 2 senedir devam ediyor ama artık hani benim inancım kalmadı bir şeylere.
1: Bir yere
2: karşı
1: bağlanmadı hala mevzu diyorsun.
2: 2 yıl da az buz bir zaman değil be abi. Hani biz de doğu kültürüyle yetişmiş bir insanız. Hani ondan dolayı sen de az çok halimi anlarsın.
1: Ne kadar böyle boş boş gezeceğiz ha, adı konsun artık diyorsun.
2: Feda ya.
1: Yüzük takılmadı mı peki, böyle nişan falan olmadı
2: yok,
1: mı?
2: Yok hayır. İşte hani iş olmadan hiçbir şey olmuyor. O da kendince haklı diyor. Hani ben
1: tamam, evlilik için beklenir belki de hani bir yüzük, nişan, söz bir şey olsaydı. Ya.
2: İşte o da şunu söylüyor, hani ben ailene gelip neyin garantisini vereceğim, hani kızımıza şunu vaat edebilirim, şunu yapabilirim diye ben ne söyleyeceğim diyor.
1: O da haksız değil de.
2: O da kendince haklı.
1: Evet. Neyse, hayırlısı bakalım ya Mizgin, güzel haberlerini bekliyoruz. Neyse boş ver. Keşke sormasaydım.
2: Yok
1: tuz bastım.
2: Hayır.
1: İyi, hadi gelsin türkümüz.
2: Evlerinin önü handır, aman yanarda yüreğim külhandır. Yanarda yüreğim külhandır. Görmeyeli çok zamandır, aman ya ben de o güzele yalvarayım mı? Gelmezse kareleri bağlayayım mı? Haydindi hopla da gel, şalvarın topla da gel, cebini yokla da gel. Haydindi allı güzel, yanağı ballı güzel, gel danı belli, belli güzel.
1: Bravo! Ağzına sağlık Mizgin'cim. Mizgin'in o güzel sesinden YouTube'da Mizgin Taşdemir yazdığınız zaman diğer türküleri de bulabilirsiniz.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ordu'dan Mehmet'le görüşüyorsunuz Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ne haber, yolda mıyız?
2: Değiliz, arabanın içinde oturuyorum.
1: Hayır mı? Nedir bu beklemenin sebebi?
2: Harfiyat arabası kullanıyorum. Sırada bekliyorum.
1: Hadi bakalım. Kolay. Ne yükü alacaksın yine Burdur'da bir yere mi boşaltacaksın yoksa?
2: Aynen, bir yerden alıp bir yere götürüyorum.
1: İyi, hadi kolay gelsin abi. Nedir acaba senin yaptığın en saçma şey? Buyur.
2: Abi benim yaptığım saçma şey değil de şöyle bir şey. Çok büyük bir talihsizlik diyelim ya.
1: Hayırdır?
2: Kız istemeye gittik abi. Sevdiğim kızı istemeye gittik. Kızın yengesini istedik.
1: Nasıl ya? Yanlışlıkla mı?
2: Evet abi, maalesef öyle bir talihsiz bir olay geldi.
1: İstediniz diye daha sonrasında yengeyle evlenmek zorunda. Gerçi yenge diyorsun, nasıl evleneceksin?
2: Yenge de ağabeyim.
1: Pardon. Bir dakika, görücü usulü müydü bu? Sen bu kızı tanımıyor muydun zaten?
2: Şimdi şöyle anlatayım abi. Bende aile yok. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm.
1: Tamam.
2: Tek başımayım. Yani ailem, hiç kimsem yok. Bir kızı sevdik. Biraz kızın anne tarafı biraz ne diyeyim size, görgüsüz tipi. Yani zengin varlıklı.
1: Tamam.
2: Ben de köyde bir büyük dayımız vardı. Kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ona ricada bulundum. Bir babalık yaptık. Kız istemeye gidelim diye.
1: Tamam. Bu arada bu yani karşılıklı bir ilişki herhalde, değil mi? Sen sadece evet, görüp beğenip istemeye gitmedin. Sevgilisiniz.
2: Aynen. Karşılıklı.
1: Tamam. Evet. Gittiniz. Sonra dayı da kızı bilmediği için yengeyi mi istedi yani, özetle?
2: Evet. Şimdi dayıya ben önce şöyle bir şey yaptım. Kızın anne tarafı biraz şey ya, kendimi zengin göstereyim dedim. 3 tane araba kiraladım abi. Arabaların birini bütün arkadaşlarına verdim. Kızı istemeye gittik. Arabanın bir tanesi yok tabii. Kızı kız arkadaşını almış, piyasa yapmaya gitmiş.
1: Ana.
2: 40 yılda bir araba bulduk demiş.
1: Sen aileye şekil yapacağım derken arkadaşın manitayı şekil yapayım demiş senin parayla.
2: Aynen. Kızı istemeye gittik.
1: Evet. Anladım. Allah. Tatsız olmuş. Neyse, anı olmuş diyelim de şuraya bağlanırsa eğer bir tatlı anı olacak. O kızla evlenebildin mi sonra?
2: Evlendim. Kaçırdım.
0: Doğan canlı yayında en iyi.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, radyoyu kapatalım. Kapa. Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, merhaba. Sema ben.
1: Hoş geldin Sema, nereden arıyorsun?
2: Ben şu an uzun yoldayım. Tatile gidiyorum. Uzun yol, kahve ve sen.
1: Sizin mutluluğunuz bu. Nereden nereye?
2: İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyorum. Eşim, kızım ve ben.
1: Ay ne güzel. Osman Gazi üstünden mi, Çanakkale Köprüsü'nden mi?
2: Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz diye umuyorum.
1: Hadi bakalım. Ama neden umuyorum? Bakalım hayırlısı mı yani navigasyona?
2: Direksiyonu ben değil. Bir muhtemelen bir iki kere kaçma oluruz eşim sürdüğü için. Bakacağız artık ona.
1: İyi aman bırak götürsün de nereden götürüyorsa götürsün.
2: Ben de öyle diyorum ben şu anda. Sağ koltuk rahatlığındayım.
1: Süper. Peki nedir acaba senin yaptığın en saçma şey Sema?
2: Ben lise zamanında tabii o zamanlar çok cep telefonu yoktu. Sağlığa uygunsuz bir şekilde bir senin tuvaletinde yakalandım. Orada işte sağlığa uygunsuz bir tütün maddesi içerken.
1: Anladım.
2: Müdür beni yakaladığında dedi ki el telefonunu arayacağım ve senin ailene söyleyeceğim demişti. Evet. Ben hemen okuldan koşarak bizim de dahil olmak üzere bütün apartmanın telefon tellerini kesmiştim.
1: arayamasınlar diye.
2: Tabii. Yani sonra da bütün komşuları galyana getirerek kim kesti ya nasıl olmuş falan filan diye böyle herkesi bir galyana getirmiştim. Yani yapmak bir şey yoktu. Durumu kurtarmam gerekiyordu.
1: Tamam hadi o gün ulaşamadı. Bir sonraki gün arar falan diye de düşünmedin mi ya? Ne oldu sonra yani, bir şekilde ailenin haberi oldu mu bu durumdan?
2: Hayır. Ondan sonra işte başvurular falan zaten biliyorsun ki çok zor oluyordu. Hala da bence öyle. Çok zor başvurdular. Onlar yapılana kadar sonra da müdürü alttan girdim üstten çıktım unuttu zaten. Öyle
1: seni
2: gitti.
1: Allah kahretmesin.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Süper
1: FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Antalya'dan döndü.
2: Hoş geldin döndü. Ne haber? Yoldasın, buldum. İşe mi gidiyorsun?
1: Aynen, işe gidiyorum ve sizi nihayet düştünüz artık.
2: Bayağıdır bağlanmaya çalışıyordun ha? Hoş
1: aynen,
2: geldin.
1: Aynen, bayağıdır bağlanmaya çalışıyoruz. Size nihayet düştük.
2: Ne mutlu. Neden döndü olmuş isim? Çünkü geleneksel bir isim ya. Ailede birinin adı mıydı yoksa?
1: Çok komik ama biz 5 kız kardeşiz. Annemler beklemiş erkek. Hadi bu da dönsün diyerekten maalesef yine kız olmuş ve isim döndü kalmış.
2: Nasıl ya? Hayır şey mi? Mesela senden sonra bir çocuk daha planladıkları için buradan itibaren dönsün şansımız deyip sana mı döndü ismini vermişler, yoksa hani erkek bekliyorduk bu da olmadı kıza döndü bu da döndü olsun diye mi döndü?
1: Aynen.
2: Ne saçma. Evet, eskiden kaç doğumlusun bu arada döndü?
1: 84.
2: Yani çok da yok diyeceğim de 84'lüler de kız. Kaç oluyor? 40?
1: 42.
2: Ve nesin anam nesin? Ne ara oldun 42 be döndü?
1: Yaş 42, ruh hala 19.
2: Öyle diyeceksin tabii ne? Senle ama konuştuk sanki yakın zamanda.
1: Hayır, ilk defa konuşuyoruz.
2: Öyle mi?
1: Şunu da hemen anlatayım. Biz sizi kaderin sayesinde tanıdık.
2: Olsun. Hayattaki nadir faydalarından bir tanesi olmuş o zaman kaderin.
1: Evet.
2: Peki gelelim konumuza. Nedir yaptığın en saçma şey?
1: En saçma şey. Şimdi Kadir, biz turizmde çalışıyoruz.
2: Doğancan.
1: Pardon. Karıştı. Doğancan, turizmde çalışıyoruz. Housekeeping'de. Şimdi bir gün housekeeping müdürümüz toplantı yaptı. Dedi ki işte anketleri okuyoruz. Aylık anketler okunmuyor. Ankete de müşterinin bir tanesi yazmış ki işte vayci çok iyi çalışıyor. İşte temizlik şöyle falan filan. Ben de orada herkesin içinde tabii bir an gazlığıma geldi. Dedim ki ay, dedim, bu vayci kimmiş ki dedim. Nasıl çalışıyormuş, bir tebrik edelim falan.
2: Allah seni.
1: Rezil oldum orada.
2: Ama bilmiyor olabilirsin de birilerine, yani yakınındaki bir arkadaşına sorsaydın bari. Kime, ortaya mı sordun? Kim bu wifi ya mı dedin?
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Isıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Facebook'ta işte okey oynuyorduk. Biriyle tanıştım, bir kadınla tanıştım orada. Sohbet ilerledi, buluşma kararı aldık. İşte bir AVM'ye gittik, buluştuk. Sohbet muhabbet ederken ya hayatımda bu kadar rahatsız eden bir ter kokusu duymamıştım. İnanılmaz yani, burnumun direğe kırıldı Doğan Can. Sonra ben bir telefonla konuşacağım diye kalktı. Her yerden engelledim ve geri dönmedim diye Mustafa mesaj yollamış.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 aralık.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Karnaval Kulisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Peki 5. üye 5. üye diye bir konuşma var. Yani bunu çok duyduk. Bunun hikayesi ne? Ya da bu sosyal medya hesabınızda biraz önce de söyledim. Radik 5 L. Ya o 5'in bir anlamı var mı?
1: Var.
2: Var.
1: Var.
3: Var.
1: Evet. Var.
0: Öğrenemeyiz gibi.
2: Yok. Yani. Aslında öğrenebilirsiniz. Yani evet. Tahmin edilebilir bir şey.
1: Evet.
2: Bizim 5. üyemiz her zaman vardı. Ve o 5.'nin yeri de hep orada var olacak. Biz zaten bir radikal bir grubuz. Her an her şey olabilir.
1: Her şey radikal.
4: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com'dan dinleyebilirsiniz.

anda üzülme diyorlar, bir de hiç

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlarda

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-15.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Var. Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
2: FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de. Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarını bir araya getiren Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, yepyeni bir listeyle sizlerleyim. Yeni sayımın açılışını bu hafta listenin en alt basamağında yer alan ama yüksek enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran bir isimle yapıyoruz. Berkay, o güçlü aurasıyla birlikte şarkısı Aslanlar Doğuyor bu hafta Süper 20'nin 20 numarasında. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Süper 20'de yolculuk tüm hızıyla başlarken Berkay'ı uğurluyor ve şimdi rotamızı biraz daha kıpır kıpır bir dünyaya çeviriyoruz. Radyosunu yeni açanlara, aramıza yeni katılanlara da selamlar. Sırada retro esintileri modern ritimlerle harmanlayan ve her çaldığında içimizi ısıtan şahane bir işbirliği var. Emre Fel ve Funk Takıl ortaklığı Bir Güldün'le bu hafta Süper 20'de 19 numarada.
1: Ön bizim için böğürte manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Çin son dönem adeta üretim maratonu gibi geçiyor. Bu hafta listede iki farklı şarkısıyla yer alan isim her yeni çalışmasıyla gündemde kalmayı da başarıyor. Kayıp Kalpse duygusunu yüksek sesle anlatmak yerine sade bırakmayı tercih eden şarkılardan biri. Belki de bu yüzden etkisi de uzun sürüyor. Blok 3 bu hafta Kayıp Kalp'le Süper 20'nin 18 numarası.

Süper 20 geri sayımı tüm hızıyla akarken listedeki sert rekabetin sonuçlarını görmeye de devam ediyoruz. Hip hop köklerinden gelse de şarkılarına kattığı melodik dokunuşlar ve akustik ruhla dikkat çeken Ahihan sahnede. Haftalardır listenin içinde kendine sağlam bir yer açan Ahihan bu haftada yoluna emin adımlarla devam ediyor. Süper 20'nin

Anonun müzikle buluştuğu Özel Anlar Süper 20 ile devam ediyor. Sırada modern zamanların duygu ustası Semih Cenk var. Geçmişin köklü arabesk ruhunu günümüzün modern prodüksiyon kalıplarıyla harmanlayan isim, sarsıcı yorumuyla listemizin 16. basamağında gücünü

hayata bizi Türk popunun en romantik isimlerinden birine götürüyor. Sırada Yalın var. Yaz akşamlarının ruhunu taşıyan son şarkısı Akşamüstü'yle bu hafta da geri sayımın güçlü isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yalın, Akşamüstü, Süper

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de. Süper 20'de geri sayım sürerken pop müziğin sınırlarını zorlayan o şiirsel dünyaya konuk oluyoruz. Kendine has renkleri ve taptaze tarzıyla Mabel Matiz, tam not alan şarkısıyla listemizde yükselişini sürdürüyor. Mabel Matiz, Umrum Dışı'yla bu hafta 14 numara.

Türkiye'nin en çok dinlenen hitlerinin yer aldığı Süper 20'de zirveye doğru ilerliyoruz. Sırada Türk popunun hafızalara kazınan nostaljik şarkılarından birini alıp kendine uyarlayan Mela Bedel var. Mustafa Sandal repertuarından çıkan bu özel şarkı Mela Bedel'in yorumuyla yazın en çok konuşulan işlerinden biri oldu. Bu hafta Süper 20'nin 13 numarası 2 tas çorba.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla geri sayım devam ediyor. Derya Uluğ, kariyeri boyunca farklı tarzları denemekten çekinmeyen isimlerden oldu. Şımarık da tam bu enerjiyi yansıtan çalışmalarından biri. Hareketli yapısı ve güçlü ritmiyle yaz aylarının dikkat çeken şarkıları arasına adını yazdıran parça haftalardır zirve yarışından kopmuyor. Derya Uluğ bu hafta Şımarık'la Süper 20'nin 12 numarası.

En sevilen şarkılarıyla Süper FM'de geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta listenin zirvesinde yer alan Blok 3 ve Poizi. Bu hafta biraz geriye çekilmiş olsa da Çok Güzel Gülüyorsun hala haftanın en güçlü hitleri arasında. İki ismin uyumuyla yazın en çok eşlik edilen şarkılarından biri olmayı sürdüren

18 numara. Bir kalp var bu civarlarda. 17 numara.

0: Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla geri sayım hız kesmeden devam ediyor. İlk onun açılışını bu haftanın en dikkat çeken yeni girişlerinden biri yapacak. Tantaşçı, yeni teklisi Gidişat'ı daha yayınlamadan yaz konserlerinde seslendirmeye başlamış, şarkı konserlerden gelen yoğun ilgiyle konuşulur olmuştu. Dijital platformlara ulaştığında ise bekleyişin karşılığını fazlasıyla verdi. Roman ve Balkan ezgilerini kendi pop çizgisiyle buluşturan Gidişat, Tantaşçı'nın son yıllardaki en farklı işlerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk haftasında ilk 10'a kadar yükselen bu güçlü girişle Tantaşçı Süper 20'nin 10 numarasında.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

güzel çalma listeleri her an yanınızda. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle bu keyif yollarda da sizinle. Bu arada Karnaval'da benim de hazırladığım podcast serisi Sesli Harfler'de her bölümde sıra dışı bir icadın peşine düşüyoruz. İcatlara meraklı olan herkesi Sesli Harfler'e bekliyorum. Süper 20'de ilk onun içinde heyecan katlanırken teknolojiyi duyguyla harmanlayan o ezber bozan proje sahnede. Yapay zeka altyapısını kırılmış bir kalbin feryadıyla birleştiren Mehmet Acıoğlu imzalı hit bu hafta 9 numarada. İhtiyacımız

Süper FM'de müzik dolu hafta sonu Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20 ile sürüyor. Bu keyifli liste akarken size küçük bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ın uygulaması ve web sitesiyle sevdiğiniz müzikler, canlı radyo yayınları, podcast

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en çok konuşulan şarkılarıyla geri sayım devam ediyor. Modern Sound'un iddialı ekibi Manifest için son dönem gerçekten inanılmaz geçiyor. Grubun dinamik prodüksiyonu ve sahne şovlarıyla birlikte büyük ilgi gören top

Mutlu hafta sonları herkese. Türkiye'nin en sevilen hit listesi Süper 20'de enerji yükselten dev bir buluşma var sırada. Türk müziğinin efsanevi yorumcusu Sibel Can'la sokağın nabzını tutan APO. Tam 8 yıl sonra yeniden aynı şarkıda buluştular. Daha önce büyük ilgi gören Diken mi Gül mü düetinin ardından gelen Kıyamam. İki farklı müzik dünyasını bir kez daha başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Yazın dikkat çeken projelerinden biri olarak gösterilen şarkı ilk haftasında doğrudan ilk 10'a girerek güçlü bir başlangıç yaptı. Sibel Can ve APO Kıyamam'la bu

Dijital dünyada fırtınalar estiren yapay zeka destekli projeler arasında adından en çok söz ettiren Mevrure sahnede. Dinleyenle kurduğu derin bağla zirve yarışının en iddialı ortaklarından biri olan Dilim. Bu hafta Süper 20'nin 6 numarasında yer

Herkese keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla yaklaştığımız şu dakikalarda ilk 5'in açılışını yapacağız. Güçlü vokal performansı ve modern ruhuyla Elif Buse Doğan mikrofonda. Sizlerden gelen yoğun isteklerin karşılığı olan o hit şarkı bu hafta Süper 20'nin 5.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla güne eşlik ediyoruz. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk dörde adım atıyoruz. Sokağın dilini ve filtresiz anlatımını albümüne taşıyan Blok 3, üst sıralardaki yerini her geçen hafta biraz daha sağlamlaştırıyor. Zirvenin en iddialı adaylarından sebebi

Efendi, Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Sahne duruşu ve güçlü vokaliyle popun en önemli isimlerinden Hadise var sırada. Listede muazzam bir tırmanış gerçekleştirerek adını Süper 20'nin merkezine yazdıran Hadise, akılda kalan nakaratı ve yüksek enerjisiyle yazın en çok eşlik edilen şarkılarından biri olan

Sadece bir adım kaldı. Manifest için bu yıl gerçekten unutulmaz geçiyor. Grubun yükselişi sürerken Ajda Pekkan'la gerçekleştirdikleri hileli düeti de yılın en çok konuşulan işbirliklerinden biri oldu. Farklı kuşakları aynı şarkıda buluşturan proje, yayınlandığı ilk günden itibaren hem klibi hem de enerjisiyle büyük ilgi gördü. Üstelik Manifest bu hafta listede iki farklı şarkısıyla ilk 10'da yer alarak başarısını perçinliyor. Liderliğin hemen arkasında, Süper 20'nin 2 numarasında Manifest ve Ajda Pekkan var. Hileli.

titreşim ve bambaşka bir enerji var. Ankara Ekoz, haftalar önce Beni Al'la önemli bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise remix versiyonuyla aynı hikayeyi bambaşka bir enerjiye taşıdı. Şarkının ritmi

Al Remix. Zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme...
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile 7 saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
0: FM. Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları
2: Apple Music ve Karnaval sunar.
0: Pusula.
3: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Açılış şarkımızı Gülşen'le yapıyoruz. Aylardır ondan yeni şarkı bekliyorduk. Sonunda çıkarttı ve muhteşem ikili yine her zamanki gibi harikalar yaratmış diyebilirim. Sözü ve bestesi Gülşen, aranjörlüğünü ise Ozan Çolakoğlu'nun üstlendiği yeni şarkı. Gülşen, İtaat Yok şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan birbirinden özel mesajlar var. Onlara geçmeden önce şimdi sırada Özgün var. Sözü ve bestesi Yusuf Aslan'ın, aranjörünün ise Çağrı Telkıvıran'ın üstlendiği yeni şarkısı. Özgün, Ben Daha Ölmedim şarkısıyla Pusula'da. Seni gör-

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi bir sesli mesaja geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Cem Belevi. Yeni şarkısı Sevme Diyor Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Cem neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar, ben Cem Belevi. Yeni şarkım şimdi yayında ve Pusula'da sizlerle. Ve yine aynı heyecanda, yine aynı coşkuyla bir yaz şarkısı hazırladım tüm dinleyicilerim için. Sözü müziği bana ait, Sevme Diyor şarkının adı. Aranjesi Mert Kemancı'ya, yönetmeni de Cem Steller'a ait. Biliyorsunuz ben uzun zamandır bir gazino konsepti şarkıları üretiyorum ve pop şarkıları yazmayı, pop şarkıları üretmeyi çok özlemişim. Bu şarkıda hazırlayınca anladım ve benim için yaz şimdi geldi açıkçası. Sevme Diyor, aklıyla kalbi arasında kalan, aslında herkesin yaşadığı zaman zaman ikilemi anlatan bir şarkı. Aklım onu sevme diyor ama kalbim seviyor. Özetle bu. Tüm dinleyenlere keyifli bir yaz diliyorum. Görüşmek üzere. Aklım kalbime...

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Nazan Öncel var. Aslında bu şarkı yıllar önce İbrahim Tatlıses'ten dinlemiştik. Ben de bu şarkının Nazan Öncel'e ait olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Şimdi ise kendine özgü yorumuyla yorumlamış şarkıyı. Lafı çok uzatmıyorum, şarkıya geçiyorum. Nazan Öncel, Tamam Aşkım şarkısıyla şimdi Pusula'da.
2: Bir gün yolda giderken

0: bu senin farkın.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
2: Pusula devamında şimdi sıra Ragıp Narin'e geldi. Yeni şarkısı Farkına Vardım Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ragıp neler söylemiş.
3: Merhaba, ben Ragıp Narin. Farkına Vardım benim Oğuzhan'dan aldığım ikinci şarkı İstanbul'dan sonra ve bu şarkı da bana ilk geldiğinde özellikle sözleri bana inanılmaz dokundu. Galiba hepimizin böyle kendini yalnız hissettiği veya bazı şeyleri farkına sonradan vardığı dönemler oluyordur. Ben de galiba o dönemlerde bu şarkıya denk geldim ve bana inanılmaz hissettirdi. Kendimin yalnız olmadığını hissettirdi ve direkt bu şarkıyı da söylemek istedim. Sağ olsun aranjide yine hem Oğuzhan'la hem Can'la çalıştık. Can Yüce ile gerçekten yine çok güzel bir aranje ortaya çıktı. Yönetmenimiz Gökhan da çok güzel bir klip ortaya çıkarttı. Farkına vardı bu şarkım şimdi Pusula listesinde.
4: Sakinim bir kumsal gibi,

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Eyleme geldi. Uzun zamandır hayranlarına yeni şarkı çıkartmıyordu. Bu hafta yepyeni şarkıyla sevenlerine kavuştu diyebilirim. Eylem, Gave şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Eylem neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Eylem. Yeni şarkım Gave'nin oluşum hikayesi böyle oldu. Bu Kıbrıs türküyü duyar duymaz melodiye bayıldım. Dedim kesin ben kendi dokunuşumu koymak ve bunu yapmak isterim. Kahve içmek çok daha fazla şey ifade ediyor. O gün geçirdiğim bir şey, hayatta olan durumlar, sımsıcak bir sohbet ya aklına takılan bir şey varsa. Kahve içmek o düşünceler ve kendine bir dur demektir. Kahvenin telvesi ve kıvamı, kahvenin kokusu ve tatlı mükemmel geliyor. Sizin bugün kahve hikayeniz nedir? Haydi bir kahve içelim ve şarkı dinleyelim mi?

Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula. Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Pinhani ekibine. Bestesi Sinan Kaynakçı'ya ait olan yeni şarkıları. Pinhani, Beni Çağır şarkısıyla şimdi Pusula.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Yeni şarkıları dinlerken yeni coverlar da dinliyoruz. Şimdi onlardan bir tanesi de daha geldi. Yıllar önce Demet Akalın'dan dinlemiştik. Şimdi ise Zeynep Avcı kendine özgü yorumuyla yorumladı. Şimdi Pusula'da.
2: Tabii

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'yı hafta boyunca Apple Müzik Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sıra geldi bir ortak çalışmaya. Kimlerden bahsediyorum? Bahadır Tatlıöz ve Deep Rise. Yeni şarkıları Kerime ile şimdi Pusula'dalar.
2: Kerime özledim seni, her gecede yolları.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi birbirinden özel sanatçılardan arka arkaya birbirinden özel mesajlar var. Onlardan bir tanesine daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Elif Kaya. Yeni şarkısı Vallah Severim'le birazdan Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Elif neler söylemiş.
2: Herkese selamlar. Ben Elif Kaya. Yeni şarkım Vallahi Severim eski anonim bir türküdür. İlk duyduğum andan itibaren içimi kıpır kıpır yapan bu güzel türküyü yepyeni bir soundla sizlerle buluşturduk. Düzenlemesini sevgili Selim Çaldıran yaptı. Klibimizin yönetmenliğini ise

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Sırada Aytaç Özgümüş var. Yeni şarkısı Duman, ama şarkıdan önce bakalım Aytaç neler söylemiş.
4: Merhaba, ben Aytaç Özgümüş. Yeni şarkım Duman, GTR müzik etiketiyle şimdi yayında. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi bana ait. Umarım Duman sizi de kendi yolculuğuna ortak eder. Duman şimdi Karnaval Pusula'da. Keyifli dinlemeler.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Asil Gök'e geldi. Yeni şarkısı Ne Oldu Böyle Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Asil neler söylemiş.
2: Yeni şarkım Ne Oldu Böyle'yi sözlerini Deryaoğlu, Sefo birlikte yazdılar. Müziği bana ait. Aranjiyi de Can Atayılmaz ve ben birlikte yaptık. Böyle 95-2000 sound'unu andıran yeni şarkım Ne Oldu Böyle şimdi Pusula listesinde. Benim o

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Ekin Kayatekin'e geldi. Yeni şarkısı Hak Etsem Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ekin neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Ekin Kayatekin. İkinci single'ım Hak Etsem'i sizlerle buluşturuyorum. Söz ve müziği bana ait olan şarkının düzenlemesinde Aytaç Özgümüş, mix ve master aşamasında Erkut Kaymaz ile birlikte çalıştık. Duygusal yerler ise Rhapsody String Section ekibinin imzasını taşıyor. Şarkının hikayesine gelecek olursak, kararsızlıkların, geç kalmışlık hissinin ve vazgeçemediği bir aşkın içinde sıkışıp kalan bir adamın çaresizliğini anlatıyor. Zamanla bu aşkı hak etmediğine inanmaya başlayan karakterimiz, aslında yalnızca sevdiği insana değil, hayata da geç kaldığını hissediyor. Vazgeçemediklerimiz ama çok da gelemediklerimizin şarkısı Hak Etsem, şimdi Apple Müzik'te Pusula listesinde sizlerle.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Cemre Esel'e geldi. Yeni şarkısı Bir Çare Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Cemre neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Cemre Esel. Yeni şarkım Bir Çare şimdi yayında. Sözü ve bestesi bana ait olan şarkının düzenlemesi ve mix masteringi Burak Bedirli imzası taşıyor. Bir Çare bence hepimizin hayatında en az bir kez yaşadığı o ana yazıldı. Hani bir noktadan sonra karşındaki insanı gerçekten görmeye başlarsın ve kendi kendine ben bunu nasıl fark etmemişim dersin ya. İşte o andan sonra üzüntü yerini başka bir duyguya bırakıyor. Karşındaki insana sadece bir çare diyebiliyorsun. Ben de bu şarkıda tam olarak bunu en doğrudan haliyle anlatmak istedim. Bir Çare'yi bir hafta boyunca Apple Müzik'te Pusula listesinden de dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da Pusula'nın sonuna geliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi birbirinden özel sanatçılardan birbirinden özel mesajlar var. Kimden bahsediyorum? Ayşe Usluca. Yeni şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ayşe neler söylemiş.
2: Selam, ben Ayşe Usluca. Sözü ve müziği bana ait, düzenlemesini Kayrahan Akyazgan'ın yaptığı yeni şarkım T.İ.İ. şimdi Pusula'da. Tutkular.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla buluştuğumuz Pusula listesinin artık sonuna geldik. Benim İrhan. Sizlere Emlisa'nın yeni şarkısıyla veda ediyorum. Ama şarkıdan önce Emlisa'dan mesaj var. Onu da dinleyeceğiz. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Merhabalar, ben Emlisa. Yeni şarkım Tatlı Bela artık sizlerle. Aks'la bir işbirliği olan bu şarkının altyapısında Art'la çalıştık. Klibinin yönetmenliğini de Yiğit üstlendi.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sana kır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmi.
3: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yenilir.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

gün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcastle yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.